Asıkçara, siyerini pante pule baka kaksa knarıca ka. O tunluk no sineyin ka Narendra Deb Borma, de oruma sanay rok unka. Narendra Deb Borma, Broja Kishore Deb Borma, Subhas Deb Borma, Jubilee Deb Borma, Alaka Deb Borma, de Basanti Deb Borma. Tabu knarıca gana rızap mu? Rızap mungo korang rıvanı sadona riyan.